Yaşarsın köyünün canına, sözü erkin Sizan'a, muzikti Mehmet Kırdan'a. Yeni Gence'nin yazı.